0: sana sekizini harcadık öyle.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Reklam. Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. Haftanın son iş günündeyiz. 8 Mayıs 2026 Cuma sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, haber başlıkları, sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Değerli dinleyenler, peş peşe sert açıklamalar denilmiş. Amerika, İran'ı vurduk açıklamasında bulundu. Tam da dünyanın anlaşma sağlanacağını beklediği saatlerde Amerika İran'ı vurduğunu duyurdu. CENTCOM'un açıklamasına göre 7 Mayıs'ta Amerikan donanmasına ait güdümlü füze Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Umman Körfezi'ne doğru ilerledi. Geçiş sırasında İran güçlerinin çok sayıda füze, insansız hava aracı ve küçük tekneyle saldırı girişiminde bulunduğu duyuruldu. Açıklamada hiçbir Amerikan unsurunun isabet almadığı belirtildi. CENTCOM'un gelen tehditleri bertaraf ettiği ve meşru müdafaa kapsamında karşılık verdiği ifade edildi. Amerikan güçlerine yönelik saldırılardan sorumlu olduğu belirtilen İran askeri tesislerinin hedef alındığı duyuruldu. Bu kapsamda füze ve insansız hava aracı fırlatma sahaları, komuta kontrol merkezleri ile istihbarat, gözetleme ve keşif noktalarının vurulduğu kaydedildi. Tabi bu açıklama Amerika tarafından yapılıyor. İran tarafından da bir açıklama var. İran diyor ki Amerika ateşkesi ihlal etti. Bizim herhangi bir saldırımız olmadı ifadeleri kullanılıyor. Yeri geliyor Amerika açık ve net bir şekilde yalan söylüyor. Yeri geliyor İran açık ve net bir şekilde yalan söylüyor. Her iki ülkede dünya kamuoyuna yalanlarını sürdürüyor. Böylelikle aslında dünyayla dalga geçer durumdalar. Her iki ülkede elindeki özel donanımlı silahları bölgede kullanmayı sürdürüyor. İran donanması 3 Amerikan destroyerini vurduğunu da duyurmuş. İran'dan sert tehdit, düşman hata yaparsa öncesinden daha sert karşılık alacak ifadeleri kullanılmış. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik de sürüyor, belirsizlik sürüyor. Bu belirsizlik de bakalım bugün dünya piyasalarında nasıl bir etki gösterecek, nasıl bir tepki verilecek, hep birlikte göreceğiz değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Programımıza başladık. Sıcak gelişmeyle başladık. Amerika-İran-İsrail savaşıyla başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından kısa bir bölümü sizlere aktaralım. Sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz.
1: Filistin'de iki devletli çözümün en güçlü savunucuları arasındayız. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Sıcak detayları da aktarıyoruz. Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki bir mahallede şap hastalığı görülmesi üzerine Çine ilçesindeki bazı mahallelerde dahil olmak üzere iki ilçede toplam 17 mahallede karantina tedbiri alındı. Tam da Kurban Bayramı arifesinde şap hastalığı nedeniyle üretici sıkıntıya girdi. Vatandaş da tedirgin oluyor. Tabii ki kurbanlıklar bir taraftan da Kurban Bayramı öncesinde nakil edilmeye devam ediyor. Gerekli kontroller elbette yapılıyor. Fakat vatandaşlarda tedirginlik artmış durumda. Bu konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından acil bir açıklama bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamalarda bulundu. TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Faili meçhul cinayetlere ilişkin soru üzerine Gürlek, göreve gelir gelmez toplumda hassasiyet oluşturan dosyalarla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi. Amerika Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için 4 Temmuz'a kadar süre tanıdığının aksi takdirde Avrupa Birliği'ne yönelik tarifelerin daha yüksek seviyelere çıkarılacağını duyurmuş değerli dinleyenler. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası kapsamında 11'i tutuklu 200 kişinin yargılandığı davanın 30. duruşması görüldü. Ara karar açıklanırken duruşma 14 Mayıs Perşembe gününe ertelendi deniliyor değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamalarda bulundu. TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Faili meçhul cinayetlere ilişkin soru üzerine Gürlek, göreve gelir gelmez toplumda hassasiyet oluşturan dosyalarla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi. Bildiğim kadarıyla Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyanlarının alındığını duydum ama ne verdiğini bilmiyoruz. Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama yapılıyor. Gökhan Böcek de tutuklu Antalya'daki soruşturmadan, yani Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanlarının alındığını biliyorum ifadelerini kullanmış Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları böyle. Fahiş site aidatlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Dünya Sağlık Örgütü alarmda, hantavirüs vaka sayısı arttı deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Saha Expo 2026'yı ziyaret etti. Haber başlıklarıydı.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Saha Expo 2026 fuarı sürüyor. Saha Expo 2026'nın misafiri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'di. Özgür Özel, Türkiye'nin 20 yıldır geciktirdiği bir projedir dedi. Bugün yeni nesil bir hava savunma fırkateyninizin olduğunda, örneğin Kıbrıs'ın önüne onu çektiğinizde akşam rahat rahat uyursunuz veya İran'dan Türkiye'ye ateşlenen füzelerle ilgili iyi bir hava savunma sistemimiz varsa, bir çelik kubbeniz varsa rahat uyuyorsunuz. Yoksa NATO'nun devreye girmesini ve Amerikan yüzer unsurlarından savunma füzelerini bekliyorsunuz ifadelerini kullanmış. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyareti öncesi yaptığı konuşmanın detaylarını kendi sesinden sizlere aktaralım. Sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz.
6: Bir yandan Kaan'ı gördük. Bir yandan Akıncı'yı gördük, TB3'ü gördük. Bir yandan geldik, Altay tankını ziyaret ettik. Türkiye açısından, daha doğrusu şu yaşadığımız son birkaç yıl dünyaya birçok şey öğretti. Hem Ukrayna'da Rusya-Ukrayna savaşı hem de İran'da yaşananlar bir kez en başta hava savunmasının ne kadar önemli olduğunu ifade etti, hepimize öğretti. TUSAŞ'ımızın Kaan'ını da kimse hor görmesin. Çok önemli bir başarı da elde ediliyor. Özellikle radar sistemlerine karşı mühimmatı içine aldığında görünmez bir uçak olarak göklerde uçması. Zaten Gazi Mustafa Kemal'in koyduğu hedef istikbal göklerdedir. Bunun önemini baştan beri biliyoruz.
7: Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin Öcalan için bir barış koordinatörlüğü çağrısı oldu, önerisi oldu.
6: Değerli arkadaşlar, bunu geçen gün, dün yanıtladım. Evveli gün pozisyonumuzu tarif edeyim. Dün yanıtladım. Şimdi ben burada saha çıkışında siyasi hangi soruya cevap verirsem Kaan'ın üzerine gölgesi düşer. Altay tankının önüne geçer.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Devam ediyoruz. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz değerli dinleyenler. Aydın'da şap hastalığı alarmı deniliyor. 17 mahalle karantinaya alındı denilmiş. Donald Trump'tan Avrupa Birliği'ne tehdit var. Trump, İran'ın bileğini bükemiyor fakat Avrupa'ya da tehditlerini sıralıyor. Amerika Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için 4 Temmuz'a kadar süre tanıdığının aksi takdirde Avrupa Birliği'ne yönelik taliflerin daha yüksek seviyelere çıkarılacağını duyurmuş değerli dinleyenler. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edeceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. AK Parti'ye katılacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan çarpıcı bir açıklama geldi. Halkın kendisine emanet ettiği irade doğrultusunda deniliyor. Kamuoyuna duyuru, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında halkın iradesiyle seçilen belediye başkanımızın, kendisine destek veren vatandaşlarımızın güven ve beklentilerine uygun bir duruş sergilemesi en temel sorumluluğudur. Bizler seçmenin ortaya koyduğu iradenin korunmasından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil ettiği siyasi çizginin sürdürülmesinden yana tavır almaya devam edeceğiz. Başkanımızın, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliği ve halkın kendisine emanet ettiği irade doğrultusunda hareket ettiği sürece Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar örgütleri olarak yanında durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz ifadelerine yer verilmiş. Bir taraftan da Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın da açıklaması vardı. Açıklamasında herhangi bir partiye geçmediğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nde durduğunu ve belediye başkanlık görevine devam ettiğini aktarmış değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Muğla Fethiye'de Göcek Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda tankerin depoya benzin boşalttığı sırada yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakın tanklarına ulaşmadan kontrol altına alındı. O görüntülere yer verilmiş değerli dinleyenler. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası kapsamında 11'i tutuklu 200 kişinin yargılandığı davanın 30. duruşması görüldü. Ara karar açıklanırken duruşma 14 Mayıs Perşembe gününe ertelendi deniliyor. Tefrik, yetkisizlik, görevsizlik talepleri reddedilirken duruşma savcının esas hakkındaki mütalasını açıklamasıyla karar 14 Mayıs'a ertelendi. 11 ismin tutukluluğu sürüyor. Bu isimler arasında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykaran'ın da aralarında bulunduğu 11 ismin tutukluluğunun devam ettiğini de aktaralım sizlere. Danıştay'dan Akbelen için kritik karar, acele kamulaştırmaların yürütülmesi durduruldu denilmiş. Danıştay'ın vermiş olduğu yeni kararla Akbelen'de acele kamulaştırma kararının yürütmesi durduruldu. Hukuk mücadelesini kazanan köylüler şimdi tutuklanan Esra Işık'ın özgürlüğünü bekliyor denilmiş değerli dinleyenler. Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken seçim hamlesi iki isim için harekete geçti denilmiş bir başka haber başlığımızdı. Mersin'de dehşet, berberde tıraş olan husumetlisine satırla saldırdı. Yine haber başlığımızdı değerli dinleyenler.

0: Reklam. Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişin alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Biz

0: izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Haber başlıklarına göz atalım. Adana'da regülatör köprü yakınında seyhan yerine düşen bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı deniliyor. Edirne Keşan'da kamyonetle çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda normal bir ülke bu destro yerlerin geçişine izin verirdi ancak İran normal bir ülke değil, ülke deliler tarafından yönetiliyor ve bir nükleer silah kullanma fırsatları olsaydı bunu hiç tereddüt etmeden yaparlardı ifadelerini kullanmış. Birleşik Arap Emirlikleri ilk defa Mısır'a ait savaş uçaklarının ülkede konuşlandığını duyurdu. Emekliye bayram ikramiyesi için geri sayım deniliyor. CIA ile Trump arasında İran çatlağı denilmiş, Mardin'de iki grup arasında bıçaklı kavga, bir kişi hayatını kaybetti deniliyor. İstanbul Kağıthane'de bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Metrobüste hasar oluştu deniliyor. Iğdır'da otomobilin çarptığı motosikletli kişi hayatını kaybetti denilmiş. İran 3 Amerikan gemisini vurduğunu duyurdu. İran ve Amerika'dan peş peşe açıklamalar denilmiş. İsrail ile Lübnan arasında müzakerelerin 3. turu haftaya yapılacak deniliyor. Bakan Baktan Marmaris Belediyesi'ndeki havuz sorununa tepki denilmiş. Bakan Gürlek duyurdu. Özkan Yalım etkin pişmanlıktan ifade verdi deniliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk defa orta öğretime kayıt yaptıran öğrencilerimizin %43'ü mesleki ve teknik eğitim veren okullarımıza kayıt yaptırdı ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
6: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
7: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
8: Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Yine haber başlıklarını, sıcak haberleri, detay haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız ifadelerini kullanmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenlemiş, fotoğraflara yer verilmiş. Yurt dışından alınan mesleğe yöneltme testleri Türkiye'de geliştirildi deniliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları böyleydi. İstanbul Bakırköy'de bazı yollar trafiğe kapatılacak denilmiş. Keşm Adası'nda çatışma, Tahran'da patlama sesleri deniliyor. İsrail Maliye Bakanı Batı Şeria'da Filistinlere ait 3000 ağacı söktüklerini duyurmuş. Türkiye ve Cezayir'den dezenformasyona karşı işbirliği deniliyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var. Gökhan Böcek ve Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık beyanları alındığını ifade etmiş Adalet Bakanı Akın Gürlek. Türkiye ile Cezayir arasında anlaşmalar imzalandı. Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon 23 kişinin tutuklandığı belirtiliyor. Saha 2026'da 3. gün heyecanı yaşandı denilmiş. 9 Mayıs'a kadar sürecek, yani yarın sona erecek Saha 2026 fuarı değerli dinleyenler. Faiz site aidatlarının önüne geçecek düzenlemeler yasalaştı deniliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda faiz site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu'yla bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı denilmiş. Resmi gazetede detayları aktarılacaktır.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız, vedamızı gerçekleştireceğiz. Günlük tahmine baktığımızda yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği aktarılmış. Rüzgarın genellikle kuzeyli batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esicağı tahmin edilmekte denilmiş değerli dinleyenler. 8 Mayıs 2026 Cuma sabahında haftanın son iş gününde bu programla haftayı kapatıyoruz değerli dinleyenler. 9 ve 10 Mayıs kısa bir hafta sonu tatilimizin hemen ardından 11 Mayıs pazartesi sabahı bizler yine her zaman olduğu gibi mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. İyi hafta sonları, iyi tatiller diliyoruz. Pazartesi görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta Milli Eğitim Müdürlüğü 4 ve 8 yıllık görev sürelerini tamamlayan okul müdürleriyle müdür yardımcılarının listelerini açıkladı. Tokat'ta Deneyap Teknoloji Atölyeleri için eğitmen başvuru süreci başladı. Adaylar 8 Haziran 2026'ya kadar başvuruda bulunabiliyorlar. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 29 kişi gözaltına alındı, bir şüpheli yurt dışında bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yolcu gemisinde 8 şüpheli vakadan 5'inde hantavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ghebreyesus, virüsün kuluçka süresinin 6 haftaya kadar çıkabileceğini belirtti. Yazar kasalardaki değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan e-belge düzenlenmesi için gerekli usul ve esaslar belirlendi. Bu düzenleme kayıtlı ekonomiyi destekleyecek ve elektronik belgeleri kolaylaştıracak. ABD ordusu İran'ın Keşm Limanı ve Bender Abbas bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Olayla ilgili bilgiler üst düzey bir ABD'li yetkiliden Fox News'e geldi. Aydın Yenipazar'daki bir mahallede tespit edilen şap hastalığı üzerine Çine ilçesindeki mahalleler dahil 17 mahallede karantina tedbirleri alındı. Hayvan giriş çıkışı ve alım satım yasaklandı.
1: Spor.
2: Freiburg, Avrupa Ligi yarı final rövanşında Braga'yı 3-1 yenerek finale yükseldi. Freiburg maçta üstün bir performans sergiledi. Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarında Danimarka'nın Midtjylland Tabibi İlhan takımında oynayan Aral Şimşir ile ilgileniyor. 23 yaşındaki oyuncunun transfer süreci hızlandırılacak. Beşiktaş, Zuriko Davitaşvili transferi için sezon sonunda yeniden masaya oturacak. Yönetim, futbolcunun ikna edilmesi için geniş bir proje sunmaya hazırlanıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 36 kuruştan, gram altınsa 6.951 lira 10 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat için bugün hava durumu parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece. Sivas'ta ise bugün parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif sağanak yağış bekleniyor, en yüksek sıcaklık 18 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 18 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home namütenahi şovu sunar.
5: Reklam.
6: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
7: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
8: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0.
1: Ziyafet Kebap.
5: Reklam.

Radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Manuş Baba ile yaptık. Bir Nazan Öncel şarkısı bu havada gidilmez radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ferhat Göçer'le devam ediyoruz. Reva, hoş geldiniz.

Meniskar Fade Out radyonuzdaydı. Efendim soralım sizlere, zengin misiniz, fakir mi? Zengin olanlara el kaldırsın, bir şey deneyeceğim. Efendim karşınızdaki insanın zengin olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yapmış olduğu hareket veya işte ne bileyim hani misafirliğe gittiniz diyelim. Orada bunu anlayabilirsiniz. Tuvalet kağıdı biliyorsunuz tuvalette olur. Kullanım amacı bellidir. Tuvalet kağıdını takma şekliniz bakınız. Fakir mi zengin mi olduğunuzu ele veriyormuş. Artık bir eve gittiniz misafirliğe. Orada işte tuvalete gittiniz bakacaksınız. Tuvalet kağıdını nasıl takım? Ha bunlar zengin. Ya da mesela bakacaksın zengin görünüyor ama bunlar abi meteliksiz bunlarınkisi tamamıyla şekilmiş deyip. Sosyal medyada kısa sürede viral olan tuvalet kağıdı testi tartışma başlattı diyor. Ruloyu askıya takma yönünüzün hem ekonomik durumunuz hem de kişiliğiniz hakkında gizli ipuçları verdiği iddia ediliyor. Abi oradan da mı karakter tahliye yapıyorsunuz ya? Ruloya takıyorsun yani. Tabii evet birkaç şekilde takılabiliyor. Biri mesela bu şeyle kağıdın çekilmesiyle alakalı. Buradan işte bakınız. Kağıdı mesela alttan mı çekersiniz? Yani dönme açısı mı demek lazım? Ne diyelim? Burada ne demiş onu? Ha bak eğer rulo askıda kağıt duvar tarafında kalacak şekilde yani alttan duruyorsa hani böyle çekme yeri duvar tarafında kalıyorsa demiş. Evet. Fakirsiniz. Yani direkt ben hiç uzatmadan söyleyeyim yani. Herkes kendisiyle yüzleşsin. Yani ruloya tuvalet kağıdını taktığınızda eğer çekme tarafı yani çekip koparttığınız yer duvar tarafında kalıyorsa ben fakir değilim onu söyleyeyim. Bu sizin fakir ama gururlu olduğunuzu gösteriyor. Fakir ama gururlu bir genç. Bu iddiaya göre kağıdı alttan alan kişiler fakir ama gururlu bir profil çiziyor. Daha geleneksel, mütevazi ve onuruna düşkün kişilerin tuvalet kağıdını bu şekilde konumlandırdığı öne sürülüyor. Ben öyle değilim. Demek ki ben zengin, karaktersiz. Evet. Ne bileyim bütün iyi huyları şeylere vermişler. Bak fakir, mütevazi, geleneksel, onuruna düşkün kişiler böyle. Bize onur mu onur hak getiriyor. Ne diyeyim şimdi böyle... Üstten çekenler. Ben üstten çekenler dedim açık söyleyeyim. Zengin ve ukalamışız efendim. Tekrar söyleyeyim. Kendinizle yüzleşin arkadaşlar. Hani fakir misiniz, zengin misiniz, onurlu musunuz, ukala mısınız? Ben ukala çıktım. Kağıdı rulo üzerinden yani dışa doğru takanlar için yapılan tanımsa oldukça sert diyoruz. Zengin ve ukala. Yani bence çok sakıncalı bir şey değil. Özgüveni yüksek, baskın ve başarı odaklı kişilerin ruloyu bu şekilde kullandığı iddia ediliyor. Sosyal medyadaki pek çok kullanıcı bu tanımın kendilerine uyup uymadığını tartışmaya başladı bile demiş. Tamam sizlere soralım eğer tuvalet kağıdını yani ruloyu bu şekilde takıyorsanız askıya zengin misiniz, ukala mısınız? Zengin ve ukala mısınız ikisi aynı anlamı. Peki bu işin aslı nedir demiş efendim. Videodaki iddia eğlenceli bir şehir efsanesi tadında olsa da tarihteki gerçekler biraz daha farklı diyor. Tuvalet kağıdının mucidi sayılan Wheeler'ın 1891 yılında aldığı orijinal patent çizimine bakıldığında kağıdın üstten gelecek şekilde tasarlandığı görülüyor. Yani biz hem zenginiz hem ukalayız hem de bu işi biliyoruz. Bunu icat eden de böyle yapmış yani. Yani mucidine göre doğru yol videodaki zengin ve ukala seçeneğiyle örtüşüyor. Sosyal medya tabii doğal olarak ikiye bölündü. Bayılır sosyal medya ikiye bölünmeyi seviyor. Video kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldı. Bazı kullanıcılar yıllardır fakir ama gururluymuşum haberim yok diyerek durumu tiye alırken bazıları ise bu sadece bir alışkanlık karakterle ne ilgisi var diyerek tepki gösterdi. Bunlar şey ya ukalalığı kabul etmiyor... Ya da fakirliği kabul etmiyor. Yani fakirliği yanında yazılan diğer özellikler gayet güzel. İşte onurlu, fakir ama onurlu, gururlu falan filan. Ama zenginliğin yanında yazılan işte ukala. Özgüveni bol. Böyle bir şey. Siz hangisiniz efendim?
Ruloyu askıya nasıl takıyorsunuz? Biz de bilelim.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
8: Mahmut Uçakcan.

Efendim, yapay zekayı konuşuyoruz sık sık programlarda. Deepfake konuşuyoruz. Bunların iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Keşke her zaman iyi tarafında kalabilsek ama maalesef hayat acımasız. Yapay zeka daha acımasız. Bakınız, yapay zeka ile ya da bu deepfake dediğimiz mevzuyla başı belaya giren isimlerden bir tanesi. Hem de İtalya Başbakanı Meloni. Biliyorsunuz Meloni'yi. Allah var güzel kadın. Allah ülkesine bağışlasın. Saygı duyuyoruz. Şimdi hep söylüyoruz, bu yapay zeka ile türetilen fotoğraflar, yapay zeka ile türetilen videolar, aman dikkat, hatta yapay zeka ile türetilen sesler. Benim buradan sesimi al, kaydet, ben size direkt yöntemi söyleyeyim yani. İstediğin gibi yapay zeka ile bana istediğin cümleyi kurdurabiliyorsun. Böyle yani, bu hep herkes için geçerli. Artık devir bu devre dönüştü. Önceden işte yok şu tuşa basmayın, yok efendim telefonu açarken sessiz kalın falan filan bir sürü şeyler söyledi. Onlar hikaye, geçti onlar. 10 yıl önceki mevzu. Günümüzde artık her yerde videolar da var zaten. Herkesin sosyal medyası ıvır zıvır. Oradan sesi al, kullan. Bu kadar basit. Meloni'yi bu sefer hedef almışlar efendim. Sahte fotoğrafları Avrupa'yı karıştırdı diye. Kendisi bir açıklamada bulunuyor. Hatta bu sahte fotoğraflardan birini almış. Biraz da böyle nahoş bir fotoğraf. Normalde siyasilerden pek bu tip çıkışlar beklemiyor. Çıkış olur da hani fotoğrafı alarak bu şekilde yapması. Efendim, İtalya Başbakanı Meloni son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren yapay zeka üretimi sahte görsellerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Resmi X hesabından paylaşım yapan Meloni. Pek çok kişi X'ten Meloni'yi aramaya başlamıştır. Rog anonsu bir dinleyin, ondan sonra bakarsınız. Ne demiştik ha? Paylaşım yapan Meloni söz konusu içeriklerin gerçeği yansıtmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Ama tepkisi de çok güzel. Meloni açıklamasında son günlerde şahsıma ait yapay zeka ile üretilmiş ve gerçekmiş gibi servis edilen çeşitli fotoğraflar dolaşıyor. Kabul etmeliyim ki bu görüntüleri hazırlayanlar en azından paylaştığım bu örnekte beni olduğumdan daha iyi göstermişlerdi. Efendim, yapanların ellerine sağlık öncelikle. Ben bile şaşırdım kendime. Ancak asıl mesele yalan ve iftira üretmek uğruna artık her türlü aracın kullanılıyor olmasıdır ifadelerini kullanıyor. İşte gerçek bu. Deepfake teknolojisinin yalnızca kendisine hedef almadığını vurgulayan Meloni, bu durumun çok daha geniş bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Deepfake görüntüleri herkesi aldatabilecek, manipüle edebilecek ve vurabilecek tehlikeli bir araçtır. Ben bir başbakan olarak kendimi savunabilirim. Ancak birçok savunmasız vatandaş bu imkana sahip değil. Bu teknoloji masum insanların hayatlarını karartabilecek bir silaha dönüşebilir diyor. Ki maalesef bu silaha dönüştü. Yani hep söylüyoruz, artık internette görmüş olduğunuz bir videoya, bir fotoğrafa direkt olarak inanmayın. Hani gözümle görmediğim şeye inanmam deriz ya, bak bunu çok sık söylüyorum ben. Artık gözümüzle gördüğümüze de inanmak için bir hani temas mesafesinde olması gerekiyor. Yani daha doğrusu videosu, fotoğrafı değil, karşınızda kanlı canlı olması gerekiyor. Ki inanasın. Öbür türlü pek çok video izleyebilirsin. Çok basit bunlar artık. Maalesef çok basit. Ve maalesef yapılıyor. Özellikle siyasilere de yapılıyor zaman zaman. Siber güvenlik ve kişisel hakların korunmasının önemine dikkat çeken Meloni, dijital çağda bilgi kirliliğinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Açıklamasının sonunda ise sosyal medya kullanıcılarına çağrıda bulunan Meloni, bu yüzden her zaman geçerli olması gereken bir kuralımız olmalı. İnanmadan önce doğrulayın, paylaşmadan önce ise doğruluğundan emin olun. Çünkü bugün hedef benim, yarınsa herhangi biriniz olabilirsiniz sözleriyle uyarısını yeniledi. Kesinlikle çok doğru cümleler, çok haklı cümleler. Evet, kendisi bir başbakan, bir güce sahip. Kendisini çok rahat savunabilir. Ki çok rahat da bir açıklama yapmış. Fotoğrafı da koymuş hatta. O deepfake ile yapılan fotoğrafı da koymuş. Şu an tahmin ediyorum pek çoğunuz X'ten buldunuz. Ama yalan. Fotoğraf yalan yani. Ama bu pek çok masum insanın da başına gelebilecek. Yuva yıkabilecek, bak yuva yıkabilecek. İnsanları maalesef ölüme, intiharlara sürükleyebilecek bir süreç. Asibesi yok. Birine kızdın, onunla ilgili pat diye bir fotoğraf yaptın. Hani olmaması gereken müstehcen bir fotoğraf diyelim. Bir video yaptın. Sırf o kişiye kızdığın için
Ama o kişi bunu kaldırabilecek mi? Ve bu videoyu yayınlıyorsun. Ses kaydıyla beraber hatta. Burada işte maalesef insanların hayatlarıyla oynar derecesine geldi bu durum. Nasıl önüne geçilir bilmiyorum. Biz yıllardan beri bunun önüne geçilmesi konusunda hep uyarılarda da bulunduk. Defalarca kere uyarılarda bulunduk. Ama bu ciddi anlamda artık bir dünya sorunu olmaya başladı. İnşallah bir çözümü olur, öyle söyleyelim. Ama en önemli çözümü artık gördüğünüz şeylere inanmayın internette. Videodur, fotoğraftır, falandır filandır. Yani tanıdıklarınız dışında, tanıdıklarınıza da tanıdıklarınızın beyanlarına inanın. Bu kadar net.

Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Ve bakınız, evlilikler kadar boşanmalar da artık doğal. Kimse boşanmak için evlenmiyor tabii ki, orası ayrı ama yürümüyorsa da yapacak bir şey yok. Hayat herkes için kısa. Herkes bir şekilde yoluna bakmak zorunda. Fakat bazen çok enteresan durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Bakınız, boşanma aşamasındaki eşinden gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı. Sosyal medya kullanıcısı bir kadın. Bu da enteresan bir tabir. Sosyal medya kullanıcısı bir kadın. Ya, sosyal medya kullanmayan zaten yok denecek kadar az günümüzde. Niye böyle bir tabir? Neyse, boşanma aşamasında olduğu eşinin kendisine gönderdiği mesajda neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medya kullanıcısı olduğu için mi acaba bu mesaj geldi? Bunu sosyal medyada paylaşmış. Ha, öyle demek daha doğru. Boşanma aşamasında bir kadın eşini açtığı davanın ardından gelen mesajda neye uğradığını şaşırdı. Eşinden gelen mesajı sosyal medyada paylaşan kadın paylaşımına "kocamın bana son iftirası" notunu düştü. Tabii burada da kadının yaptığı bence ayıp. Yani ne olursa olsun tamam, şimdi mesaj zaten var, bakacağız mesajı ama hani bu özel hayatınız bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Hani evet, bu bir süreçtir. Zaman zaman gerilmeler olabilir, zaman zaman küsmeler olabilir. Anlaşırsın, en temenni ettiğimiz şey, yani insanların kırıp dökmeden anlaşarak boşanmaları, boşanacaksa eğer. Diğer taraftan hani şiddet falan görmek istemediğimiz şeyler bunlar hiçbir zaman. Ama tabii hani böyle bir şeyin paylaşımı da sosyal, ne bileyim. Boşanma aşamasındaki kadın kendisine gönderilen mesajı sosyal medyadan paylaştı. Mesajda boşanma davası açtığı kocası kendisine "boşanmadan önce beni dinlemek zorundasın. Sadece iş arkadaşım. Neden anlamak istemiyorsun?" Ha, ooo. Bak, sebebini de öğrenmiş olduk. "Sadece iş arkadaşım, neden anlamak istemiyorsun? Sen de hemen avukatı bulmuşsun, hazırda mı bekliyordu yoksa? Sen de hemen avukatı bulmuşsun, hazırda mı bekliyordu yoksa sen de beni mi aldattın?" mesajını gönderdi. Şimdi abi, bu mesajda net bir şekilde yalnız aldatmış olduğun ortaya çıktı. Ben tanımam etmem bilmem. Beni de ilgilendirmez. Ama şimdi bu mesajda şu cümle her şeyi bak. En azından çok güzel bir giriş olmuş. Hani sadece iş arkadaşım, neden anlamak istemiyorsun falan filan yazmışsın. Tamam, güzel. Hani orada kessen veya şu cümleyi yazmasan çok farklı olabilirdi. "Yoksa sen de beni mi aldattın?" Mesela "yoksa sen de", bu "sen de" demen her şeyi değiştiriyor. Mesela şunu desen o da olurdu. "Yoksa asıl sen beni mi aldattın? Yoksa pardon, asıl sen mi beni aldattın? Ha?" Böyle desen daha şeydi. Bu şekilde bak, bütün okları kendi üzerine çevirmiş oldun. "Yoksa sen de beni mi aldattın?" demek yerine "yoksa sen mi beni aldattın" desen kurtarma payı olurdu. Genç kadının, bak bir mesajı komple paylaşmış. Genç kadının paylaşımı sosyal medya çoğunlukla destek görürken paylaşımı, bazı kişiler de iki tarafın da dinlenmesi gerektiğini söyledi. Ben herhalde üçüncü, sosyal medya ikiye bölündü burada da, ben üçüncü bölen kesim olayım. Ben de şunu diyorum ki, bize ne? Ne yapıyorsunuz, yapın kardeşim. Evlenirken bana sordun mu? Hayır, sormadım. Boşanırken de sorma. Tabii ne olursa olsun evet, bu yanlış bir paylaşım. Yani bu biraz özele giriyor. Ha, buradan şu da var. Kadın da tabii haklıyken, haksız kısmı, özel hayatı ifşaya da giriyor. O da ayrı bir mevzu. Neyse, onlara artık avukatları bakarlar. Ama orada son cümleyi öyle yazmayaydı, abimiz iyiydi bence.

0: Reklam.
1: Unutulmaz. Unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
3: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
7: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
8: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
7: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
8: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
7: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
8: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
7: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
8: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
7: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
8: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
7: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
9: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
10: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
9: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
10: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
9: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
10: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
9: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
10: Ehliyet bizim işimiz.
11: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
0: Reklam.
12: www.radyosinerji.com.
13: Dünyanın yerel radyosu.
12: Dünyanın yerel radyosu.
14: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
15: Ön bizim için böğürtle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyuma.

0: Emre Fel Bir Güldün radyonuzdaydı. Efendim bakınız. Bu nedir? Çocuk yapanlara inanılmaz teşvik. Sıfır araba ve iş imkanı sağlayacaklar. Oo. Ordu'nun Kumru Belediye Başkanı efendim. Yusuf Yalçuba, ilçede azalan nüfusun yeniden artmasını sağlamak için eşi benzeri görülmemiş bir teşvik başlattı. Resmen kampanya bu. Belediye meclisinde kabul edilen teşvik kapsamında 10 çocuk yapan ailelere, bak 10 çocuk. Sayı biraz fazla ama. 0 kilometre araç hediye ediliyor 10 tane çocuk yaparsanız. 8 çocuk yapanlara ise belediyede iş imkanı sunulacak. Ama şimdi 10 çocuk yapıldı mesela, tamam 0 kilometre otomobil hediye ettiniz. Peki onlar şeyden muaf mı tutuluyor? Hani belediyede iş garantisi. Bence o da olmalı yani. Hani iş garantisi artı 2 tane daha çocuk olursa araba. Ayrıca üçüncü ve sonrası her çocuk için artı 50'şer bin lira teşvik verilecek. Bu bir kereye mahsus mu efendim? Yoksa hani her ayda yok, bu bir kereye mahsustur. Ama bir kereye mahsus olması, şimdi günümüz hani ekonomik şartlarını düşünecek olursak bilemedim. Belediyenin başlattığı aile teşvik programı kapsamında çok çocuklu ailelere yönelik teşvikler açıklandı. Programa göre üçüncü çocuk ve sonrasında her çocuk için 50'şer bin lira teşvik verilecek. Ayrıca 8. çocuğu olan ailelere 300 bin lira.
1: Saat 11.
2: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi bahar şenliklerinde bayrağa yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılar nedeniyle başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku soruşturmasında genç kızın kaybolduğu sabah iş yeri sahibine "ben artık gelmeyeceğim" mesajı attığı tespit edildi. Dosyaya giren teknik incelemelerde eski erkek arkadaşı Zeynel Abarakav'un Doku'nun telefonundaki etkinlikleri kendi Google hesabı üzerinden Rusça komutlarla takip ettiği belirlendi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 4 ayında 2264 farklı operasyon gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Birimlerince bir önceki döneme kıyasla %106 artışla 34 milyar 203 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi açıklamasını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev alacak adayların girmesi gereken akademi giriş sınavı için başvuru süreci başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2026 Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavı ile 2026 öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 3. turunun 14 veya 15 Mayıs'ta yapılacağını belirtti. Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir bitcoin 79.683 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Koray Avcı, Yılların Şarkısı. Çok güzel bir cover oldu. Bizim Sokaklar Radyonuzdaydı. Namıcın Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve şimdi Gülnur Gökçe radyonuzda Bahçe Duvarı'ndan açtım.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Sefo, yine seni severdim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Can Ay muhabbet devam ediyor. Ve bakınız, WhatsApp'tan gelen bu mesajı açan yandı denmiş. Yok, iş yeri arkadaşından gelen değil. İş yerindeki arkadaştan gelen, o değil yani o. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir siber saldırı dalgasıyla karşı karşıya denmiş. Brezilya virüsü olarak adlandırılıyor. Ne bu? Sorry Potter. Kötü amaçlı yazılım ailesine alt ait olan virüs, merak uyandıran mesajlarla kullanıcıların bilgisayar oturumlarını ele geçiriyor. Uzmanlar fotoğraf.zip dosyası içeren mesajlara karşı acil uyarı yayınladı. Ha, böyle bir şey, zip dosyası gönderelim mesela, fotoğraf yazıyor. Sen de merak ediyorsun, dur şunu indireyim diyorsun. İndirmeyeceksin. Tanıdığın birinden gelse bile böyle şeyleri indirmeyeceksin. Soracaksın, böyle bir şey gönderdin mi diye. Çünkü nedir bak, bilgisayar oturumlarını ele geçiriyor. Mesela diyelim ki benim bilgisayara bulaştı. Buradan bir daha benim kişilere de teker teker gönderiyor bu ilgi çeken mesajı. Ve bilmem nenin fotoğrafları, bakmak ister misin? Yıllar önce böyle bir şey vardı, oradan hatırlıyorum ben. Yine böyle işte şey. Ya da şey denir mesela, senin şu fotoğraflarını internete buldum, görmek ister misin diye. Benim fotoğraflarımı zaten biliyorum. Siber saldırganlar bu kez kullanıcıların en zayıf noktası olan merak duygusunu hedef aldı. Zaten başımıza ne geliyorsa şu meraktan geliyor. Şeyde, internette. Özellikle Windows bilgisayarlar üzerinden WhatsApp web kullanan vatandaşları, ki pek çoğumuz kullanıyoruz bunu, hedef seçen yeni nesil kötü amaçlı yazılım, tanıdık bir isimden gelmiş gibi görünen sahte mesajlarla yayılıyor. Yani senin listende olan birisinin bilgisayarına böyle bir şey bulaştı diyelim. Böyle bir virüs bulaştı. Sonra o tabii ki listesindeki herkese bu merak uyandıran mesajı gönderiyor. İşte şunun fotoğrafları gördün mü gibi gibi. Sen de tanıdık deyip hemen tıklıyorsun. İşte tanımayacaksın. Sosyal mühendislik yöntemlerini kullanan korsanlar gönderdikleri tek bir dosyayla hem kişisel verileri ele geçiriyor hem de kullanıcının hesabını bir virüs yayma makinesine dönüştürüyor. Güvenlik uzmanlarının analizlerine göre saldırı süreci oldukça sinsi bir şekilde ilerliyor. Bakın, kullanıcıya rehberindeki bir arkadaşından gelmiş izlenimi verilen, tam şu onu söyledik biz de, bu fotoğraftaki sen misin sorusuyla birlikte bir zip veya dosyası iletiliyor. Bu fotoğraftaki sen misin? Tamam, direkt fotoğrafı gönder. Niye zipliyorsun? Merak olsun diye. Kullanıcı fotoğraf.zip isimli dosyayı indirip açtığı anda arka planda çalışan zararlı kodlar saniyeler içinde WhatsApp web oturumunu ele geçiriyor. Virüs ele geçirdiği hesap üzerinden otomatik olarak kullanıcının tüm rehberine aynı tuzağı içeren mesajlar göndererek bir zincirleme reaksiyon başlatıyor. Dediğim gibi bu yeniden başlamış ama bu yıllar önce de vardı zaten. Yazılımın gelişmiş sürümlerinin sadece mesajlaşma uygulamasını değil, bilgisayardaki diğer kritik verileri çalma ve sistemi uzaktan kontrol etme yeteneğine sahip olduğu bildirildi. Yani mantıklı olan da bu zaten. Hani sırf el aleme sağa sola fotoğraf göndermek için benim WhatsApp'ımı niye ele geçirsin? Ele geçirmesindeki temel sebep benim telefondaki bilgiler işte nedir? Banka bilgileri. Bunlara falan yani. WhatsApp ayarlarındaki bağlı cihazlar sekmesini düzenli olarak kontrol edin diyor uzmanlar. Tanımadığınız bir oturum görürseniz anında kapatın. Nedir mesela? Evindeki bilgisayardan açıyorsundur ve iş yerindeki. Öyle her bilgisayardan da açılmaz zaten. Baktın gördün başka yerler var mesela, hemen diyor oralardan çıkış yap diyor. Beklemediğiniz bir anda gelen işte zip veya exe uzantılı dosyaları gönderen kişi en yakınınız bile olsa açmadan önce teyit edin. Yani bir arayın, sorun. Senden böyle bir dosya geldi, sen mi gönderdin diye. Hesabınızın güvenliğini katlamak için mutlaka bu özelliği aktif hale getirin diyor. İki adını doğrulamayı açın efendim. Sistem uyarılarını takip edin. Bilgisayarınızda bilginiz dışında beliren komut istemi gibi pencereler arka planda bir sızma girişimi olduğunun en net işaretidir demiş. Gerçek tehlike mesajda değil, ekinde, yani eki indirmenin süreci, sorun yok. Güvenlik danışmanları kullanıcıların sadece mesajı görmesinin bir risk oluşturmadığını, asıl tehlikenin ekteki dosyanın çalıştırılmasıyla başladığını vurguluyor. İşte bu fotoğraflardaki sen misin diye gönderiyor mesela birisi, tanıdığınmış gibi görünen.
Sen onu indiriyorsun, dur bakayım şu fotoğraflara diyorsun. Tıklıyorsun, açıyorsun. Bay bay. Hızlı yayılımın sebebi tanıdık profillerin kullanılması diyen uzmanlar dijital hijyen kurallarının her zamankinden daha kritik olduğunun altını çiziyor. Yani arada WhatsApp falan bir yıkayın diyor. Bir yıkayın, temizleyin böyle bir. Bu virüslerden yani hijyeni sağlayın diyor. Kısacası arkadaşlar durum evet riskli ama önemli olan işte böyle gönderilen bir dosya falan olduğu zaman bu dosyayı açmamak, telefonunuza, bilgisayarınıza indirmemek. Öyle sıra dışı bir gelişme olduğu zaman arkadaşınızı arayıp sorun, senden böyle bir dosya geldi, bunu sen mi gönderdin diye. En azından güvenlik tedbirinizi alın. Öyle paldır küldür dur bakayım hangi fotoğraflarmış bu deyip indirip açarsan az önce söylediğimiz gibi bay bay oluyorsunuz. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

Cerin dert ortağıydı deniyor ama intihar fikrini güçlendirdiği ortaya çıktı. Nedir bu? Tabii ki yapay zeka. İnsan yerine ondan yardım istiyorlar. İşte en büyük hatamız bu. Gençler arasında gittikçe artan depresyon ve stres gibi rahatsızlıkların ortak nedeni geçim sıkıntısı, hayata geç kalmışlık nedenler olarak görülüyor. Gençlerin dertleşme kültürü ise ileri yaşlı bireyler gibi değil. Genç bireylerin dertleşmek için kendilerine seçtikleri dert ortağı maalesef herkesi şaşırtıyor. Şimdi bizim kuşağa baktığımızda, bizden daha önceki kuşaklara baktığımızda nedir? Dertleşmek bir insanla, böyle kafa dengi bir insanla oturup sohbet etmektir. Oturur anlatırsın, o dinler seni, o anlatır falan filan, böyle geçer. Ama günümüzde bu dertleşmeyi işte maalesef yapay zeka ile yaptıkları için, yapay adı üzerinde yani. Bakınız, teknoloji dünyası hızla gelişirken ruh sağlığı mücadelesinde şaşırtıcı bir dönemeçten geçiyoruz. Almanya Merkezi Depresyon Yardımı ve İntiharı Engelleme Vakfı'nın yaptığı son araştırma genç kuşakların, yani 16-39 yaş arası, depresyonla mücadelede en yakın dert ortağı olarak yapay zekayı görmeye başladığını ortaya koydu. Araştırmaya katılan yaklaşık 2500 gencin %35'i hastalıkları hakkında sohbet robotlarıyla, işte bu chatbotlar, konuştuğunu itiraf ediyor. Üstelik her 10 hastadan biri bu robotlarla tıpkı bir insanla dertleşir gibi derin ve uzun diyaloglar kuruyor. Peki hastaları soğuk bir yazılıma yönelten ne demiş? Yani yapay zekaya neden yöneliyorlar? Dertleşme ihtiyacı diyor. Kullanıcıların %56'sı sadece sorunlarını birine anlatmak istiyor. Abi git birini anlat işte bak yani. Yapay zeka biri değil. Bir ürün o. Kontrol ve destek demiş mesela. %46'sı hastalığını yönetmeyi umarken %41'i robotlardan cesaret ve destek alıyor demiş. Ve bilgi arayışı, birçok kişi terapi seçeneklerini ilk olarak yapay zekaya soruyor. Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri kullanıcıların yapay zekaya bakış açısı. Hastaların %92'si yapay zekayı anlayışlı, %89'u ise saygılı buluyor. Yapay zekaya küfür bile ettirdiler ya. Hatta her üç kişiden ikisi bu dijital diyaloglar sayesinde bir tür yakınlık hissi yaşadığını. Tehlikeli sularda yüzmeyin. Yapay zeka o evladım, yapmayın. Ve kendisini daha güçlü hissettiğini belirtiyor demiş. Ve bir de madalyonun tabii ki karanlık yüzü var. İşte asıl mevzu burada başlıyor. Her ne kadar deneyimlerin çoğu yararlı olarak nitelendirilse de araştırmanın sonundaki bir veri bilim dünyasını alarma geçirdi. Bazı kullanıcılar hissiz bir programla konuşmanın kendilerini bunalttığını ve programlanmış bir anlayışın samimiyetsiz geldiğini ifade etti. Bunu anlamanız bile güzel bence. En korkutucu bulguysa şu efendim, bakınız, yapay zekayı kullananların %53'ü bu diyalogların ardından kendine zarar verme veya intihar düşüncelerinin arttığını bildirdi. Bunu yapay zekaya sorduğun zaman kabul etmiyor tabii. Hani, yok ben öyle bir şey yönlendirmiyorum diye. Ama dediğimiz gibi ne olursa olsun, eğer böyle bir dertleşme işine girecekseniz bu dertleşmeyi insanlarla yapmanız gerekiyor. Hadi diyelim yapmadınız, yapay zekayla hiç yapmayın, oturun kendi kendinize düşünün. Çünkü karşınızda duyguları olmayan, yani bir ürün var, bir mal var. Bu budur yani, yapay zeka budur, bir ürün. Ve ondan seni anlamasını beklemeyin. Sen anladığını düşünüyorsun ama o duygusuz. Yapay zeka duygusuz, belirli komutlarla çalışıyor. Sen kendini kandırıyorsun, bir süre sonra maalesef iş çığırından çıkıyor. Aman dikkat. Özellikle sevgili gençler. Tabii ki yapay zekayı kullanacağız. Şimdi kullanmamak artık olmaz günümüzde ama bunu mantıklı işlerde kullanalım. Böyle sağlık konusu söz konusu olduğunda, depresyondur, işte yalnızlık hissidir veya herhangi bir şekilde sağlık problemi, yakınından bile geçmemekte fayda var.

paşa paşa paşa falan. Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Eros da radyonuzdaydı. Namı Tınay'ın muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun ve efendim sosyal medyadan da bizleri, radyomuzu takip etmeyi unutmayın diyorum ve İrem Derici çalıyorum size tek tabanca.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

Gülşen Lollipop radyonuzdaydı. Efendim bakınız 8 saniyelik şov için 10 binlerce lirasından oldu. Az çok tahmin etmişsinizdir trafik mevzumuz bak. Yapacak bir şey yok. Artık cezalar böyle. 3-5 like için Hatay'da akan trafikte ön kaldırarak şov yapan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı. Efendim sürücüye 69.258 TL para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 2 ay el konuldu ve motosiklete 2 ay süreyle trafikten men edildi. Artık bol bol ara gaz çeke çeke yürürsün. Antakya ilçesi Expo mevkiinde 8 saniye ön kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsünü fark eden vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Çok iyi sürücü ya, bak bak motosikletin önünü kaldırıyorum şu an. Araç kullanan bütün kadınlar bana aşık oldu. Neden? Çünkü motosiklete şov yapıyorum. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla motosiklet sürücüsü kısa sürede tespit edildi. Çünkü plaka kabak gibi meydanda. Zor bir şey değil yani tespit etmek. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye 69.258 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü belgesine 2 ay el konuldu ve motosiklet 2 ay süreyle trafikten men edildi. Bak gayet fotoğrafı da var burada. Videosu da var. Önlüğü kaldırmış. Bayağı havalı da kullanıyor. Artık ya şu mevzuatları bilmiyoruz, hiç bakmıyoruz ya da umursamıyoruz. Yani bunlar önceden de suç idi ama işte cezalar falan böyle pek caydırıcı değildi. Şimdi bak, yok yere 8 saniye için 69 bin lira gitti. Artı motosiklet 2 ay boyunca otoparkta kalacak men edildiğine göre. Onun bir ücreti olacak. Yani neden yani? Bundan sonra artık motosikletle bırak ön kaldırmayı, hani gaza basarken bile, yani gaz şeyini çevirirken bile muhtemelen aman yarabbi fazla yüklenmeyeyim deyip oturup bir kez daha düşünecektir.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta Milli Eğitim Müdürlüğü 4 ve 8 yıllık görev sürelerini tamamlayan okul müdürleriyle müdür yardımcılarının listelerini açıkladı. Tokat'ta Deneyap Teknoloji Atölyeleri için eğitmen başvuru süreci başladı. Adaylar 8 Haziran 2026'ya kadar başvuruda bulunabiliyorlar. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye düzenlenen ihale fesadı operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı. Operasyon, kurgusal ihale sistemi üzerinden yürütülen usulsüzlük iddialarına yönelik yapıldı. İran'da Keşm Adası ve Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyuldu. Olayın nedenine dair resmi açıklama yapılmadı. Devrim muhafızlarının alarm duruma geçtiği bildirildi. Gerginlik bölgedeki çatışmalarla arttı. Toyota, Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle 2026 mali yılı için net karında %22 düşüş öngörüyor. Şirket bir önceki yıla göre 3 trilyon yen net kar bekliyor ve küresel liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor. Meteoroloji 8 Mayıs hava tahmin raporunu yayımladı. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Marmara'nın batısı ve Ege'nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bir adam İstanbul Bayrampaşa'daki bir pastaneye girip tatlı yedikten sonra ödeme yapmadan dışarı çıktı. Dükkan sahibinin peşinden gitmesiyle tehditler savurdu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Spor.
1: Galatasaray ve Trabzonspor, Rize Spor'dan Mitat Pala'yı transfer etmek istiyor. 25 yaşındaki futbolcu milli takım hedefinin yanı sıra büyük takımlara transfer olma hayalini de paylaştı. Samsunspor Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Maç Fatih Terim Stadı'nda saat 20'de başlayacak ve takımın hedefi galibiyet. NBA playofflarında Detroit Pistons ve Oklahoma City Thunder rakiplerini mağlup ederek serilerde 2-0 öne geçti. Pistons ve Thunder başarılı performanslarıyla dikkat çekti.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 37 kuruştan, gram altınsa 6.919 lira 32 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat için bugün hava durumu parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 20 derece. Sivas'ta ise bugün parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 18 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.

Baksana Bana radyonuzdaydı. Efendim bakınız, tanıştıkları andan beri birlikte olan çiftler ilişkilerinin sırrını bu 8 şeye bağlıyor demiş. Aranızda mutlaka uzun süreli ilişkisi olan vardır. Evli olanlar zaten var. Bakalım bunlar sizde var mı efendim? Neler bunlar bu 8 şey? 1. Başka hiç kimseye ihtiyaç duymuyorlar. Yani bir zahmet zaten. Psikolog Slevins'e göre balayı dönemi en fazla 2 yıl sürer. Ancak ilk günden beri birlikte olan çiftler o coşku bittikten sonra bile birbirlerinin yanında olmaktan sıkılmıyor. Onlar için kalmak gitmekten çok daha cazip bir seçenek. Vay, güzel cümle. Kalmak gitmekten çok daha cazip bir seçenek. İkincisi neymiş efendim? İletişimi bir silah olarak değil, köprü olarak kullandılar. İletişim anahtardır sözü onlar için bir klişe değil, yaşam biçimi. Sadece konuşmak yetmez, beden dilini okumak, yargılamadan dinlemek ve en kötü duyguları bile dürüstçe ifade etmek bu ilişkinin çimentosu diyor yine psikologlar. Üçüncü sırada önce sevgili değil, en iyi arkadaş oldular. 2025 yılında yapılan araştırmalar partnerinin arkadaşlığından keyif almayan çiftlerin daha çabuk pes ettiğini gösteriyor. Bu çiftler için sessizlik bile rahatsız edici değil, çünkü karşılarındaki kişi sadece hayat arkadaşı değil, aynı zamanda en çok eğlendikleri oyun arkadaşı demiş. Dördüncü sırada hızlı affettiler ama ders aldılar. Affetmek bir yetenek değil, bir beceridir diyor. Evet, bunu yapmak da zor değil mi? Gerçi burada affedilmesi gereken konu da önemli biraz. Bu çiftler hataların kaçınılmaz olduğunu biliyor ve incinmiş duyguların kendilerini tüketmesine izin vermiyor. Ancak uzmanlar uyarıyor, unutmak güvenli değildir. Ders çıkarmak ve sınırlar koymak ilişkiyi korur demiş. Beşinci sırada sabrın sınırlarını zorladılar demiş efendim. Birinin değişmesini veya karşılık vermesini beklemek zordur. Zamanın sınavından geçenler sabrın sadece beklemek değil, beklerken gösterilen nezaket olduğunu keşfedenlerdir demiş. Ve bak, altıncı sırada her sabah yeniden sevmeyi seçtiler. Programda bayağı bir romantik program oldu. Aşk hormonları bir süre sonra azalır ve bilinçli zihin devreye girer. Şifre burada saklı. Gerçek aşk hormonlar sustuğunda o kişiyi her gün yeniden seçme kararıdır demiş. Bu büyünün bozulması değil, sevginin daha bilinçli ve sarsılmaz hale gelmesidir diyor. Yedinci sırada aynı takımdalar. Biz ve dünya efendim. Para, yaşam tarzı, seks ve değerler konusunda aynı çizgide olmak. Çatışmalar çıksa bile bu çiftler sen mi haklısın ben mi diye değil. Bak, burası önemli bir detay. Bu sorunu birlikte nasıl çözeriz diye bakıyorlar. Onlar için ilişki iki kişilik bir takım oyunu demiş. Ve son sırada, yani sonuncu özellik, son sırada demeyeyim, son özellik, sekizinci özellik. İlk görüşte aşk efsanesini gerçeğe dönüştürdüler diyor efendim. Birçoğu onu ilk gördüğüm an anlamıştım diyor. Psikolog Susan Albers'a göre beyin ilk anlarda güçlü bir çekim hissederse kişi hakkında olumlu bir hikaye yazar. Zamanla bu çekim derinleştiğinde o ilk an hafızada kaderin cilvesi olarak kalıcılaşılır demişim. Bunlar bakınız bu 8 özellik. Tanıştıkları andan beri birlikte olan çiftler ilişkilerinin sırrını bu 8 şeye bağlıyor. İşte bakın bakalım bu 8 özellik, bu 8 şey var mı? Hepsi varsa sizin ilişki gider. Gider yani. Yoksa da artık bunu var etmek biraz daha sizin elinizde.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
6: Bölgenin en iyisi.

Tuğba Yurt Masal Radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu namütenahi show sona erdi.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Reklam.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
5: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.
6: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi bahar şenliklerinde bayrağa yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılar nedeniyle başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı yurt dışına kaçan 27'si kırmızı bültenle aranan 48 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev alacak adayların girmesi gereken akademi giriş sınavı için başvuru süreci başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2026 Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavı ile 2026 öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin varılan ticaret anlaşmasına sadık kalmasını beklediğini belirterek, yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ABD'nin kuruluş yıldönümü olan 4 Temmuz'a kadar süre tanıdığını, aksi halde AB'ye uygulanan gümrük vergilerini arttıracağını duyurdu.
2: Spor.
1: Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir bitcoin 79.683 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber.

Hepinize güzel bir cuma günü diliyorum. Bugününüz de güzel olsun diye hayatın ritmine başlıyorum ben Rana. Geçtim mikrofonumun başına. Siz de radyonuzun başında olursanız eğer cumayı birlikte keyiflendireceğiz. Önünüzdeki iki saat boyunca çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle hayatın ritmi başlıyor. Hem gündemden uzak olacağız, biraz daha keyifleneceğiz, hem de haberdar olacağız. Hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Hazırsanız biz başlıyoruz.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince çiğ köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince çiğ köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi önümüzdeki pazar günü anneler günü. Her yerde bas bas reklamlar yapılıyor. Her yerde o kadar çok konuşuluyor ki. Yalnız bu özel günleri neden sevmiyorum biliyor musunuz? Annesi olmayan çocuklar için. Çocukları dünyada olamayan anneler için sevmiyorum. Dolayısıyla etrafta bu kadar çok bağırmanın da mantıklı olmadığını düşünüyorum. Yine de küçük bir hatırlatma. Hala yanınızdalarsa kıymetini bilin. Hala sizinlelerse birlikte vakit geçirin. Önümüzdeki pazar anneler günü ama çok da hani etrafta göze sokarak yapmayın bu işleri diye hatırlatmak istedim. Bazı şeyler kendinize özel kalmalı çünkü. Ve bana sorarsanız sadece bir gün değil her gün annelerin günü. Peki gününüz güzel olsun diye kulağınız hayatın ritminde olmaya devam etsin. Emre Kaya teşekkür ederim diyecek. Radyonuzun sesini kısmazsanız yine Sıra'dan Merve Özbey'e, Derya Uluğ'dan Hande Yener'e, Hadise'den Madrigal'e çok sevdiğiniz sesler dakikalar içinde burada olacak. Hayatın ritmi devam etsin.

Bu sene Hıdrellez Bayramı'nı biraz tartışmalı yaşadık. Belki duymuşsunuzdur. 5-6 Mayıs'taydı. 5 Mayıs 6 Mayıs'a bağlayan gece dilekler dilendi ama ben sosyal medyada çok fazla bilgi karışıklığı olduğunu düşünüyorum. Bazıları da diyorlar ki 16 Mayıs'ta asıl Hıdrellez. Tamam olur, bir daha 16 Mayıs'ta dilek dileriz. Bizim için sorun değil. Yeter ki gerçekleşsin. Dilediğimiz dilekler gerçek olsun diyelim. Baharın tadını en sevdiğimiz şarkılarla hayatın ritminde çıkartmaya devam edelim Merve Özbey. Kulağımızın pasını silsin. Keyifli cumalar hepinize.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: would you, and you,
1: dünya genelinde bulaşıcı olmayan hastalıklar açısından en önemli risk faktörü arasında dördüncü sırada yer alan hastalık hareketsizlik. Hele ki son yıllarda dijital dünyanın gelişmesiyle çok hareketsiz kalmaya başladık. Saatlerce oturup ekran kaydırıyoruz. Dolayısıyla hareket etmediğimiz için de pek çok hastalık daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Ne yapmak lazım? Hareket edeceğiz, yürüyüş yapacağız. Varsa bahçeniz, bağ bahçe varsa şanslısınız. Bahçe işleri yapacağız. Uzmanlar bahçe işlerinin, özellikle bahçe işleri yapanların 1 saatte 360 kaloriye kadar yakabildiğini söylüyorlar. Hem keyif alıyorsunuz, hem üretiyorsunuz, hem karşılığını alıyorsunuz, hem de kalori yakıyorsunuz. Her açıdan insanı mutlu eden aktivitelerden bir tanesi bence bahçe aktiviteleri, bahçe işleri. Varsa bahçeniz şanslısınız, yoksa bence sosyal medyada vakit geçirmek yerine bir bahçe sahibi olabilmek için bir şeyler yapmanız gerektiğini hatırlatmış olayım.

egzersiz yapmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sosyal medyada da egzersize teşvik eden videolar görüyorsunuzdur. Mesela Pinky Time. Parmaklarınızı egzersiz yaptırıyorsunuz sosyal medyada oturduğunuz yerden. Tabii ki egzersiz bu değil ama yine de stresi yok edebilmek için parmakları hareket ettirmenin gerekliliğini ortaya çıkartmışlar. Pinky Time akımıyla basit bir parmak egzersizi olarak görülse de zihinsel odaklanmayı arttırıyor, stresi azaltıyor diyorlar. Peki nasıl uygulayacağız? Bu trendi gün içinde kısa aralıklarla serçe parmağınızı bilinçli şekilde hareket ettireceksiniz ya da belirli bir ritüel içinde kullanacaksınız küçük parmağınızı. Bu küçük hareketlerin zihni yeniden odaklandığını, kısa süreli rahatlama sağladığını söylüyorlar. Mikro egzersizlerin bilimsel bir tedavi yöntemi olmadığını ama kısa süreli farkındalık etkisi yaratabileceğini söylüyorlar. Özellikle gün içinde ekran başında uzun süre kalan insanların bu parmak egzersizlerini yapabileceğini söylemişler. Bence kalkın yürüyüş yapın. Çok da uzun süre mecbur değilseniz ekran başında kalmayın.

0: Reklam.
1: Unutulmaz. Unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
3: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
7: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
8: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
7: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
8: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
7: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
8: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
7: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
8: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
7: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
8: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
7: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
9: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
10: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
11: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

biraz da müzik dünyasının yeniliklerinden bahsedelim istiyorum. Zira müzik dünyası yaz yaklaşırken bahar aylarında coşkuyla çalışmaya devam ediyor. Müzik dünyasından yeni işbirliği haberleri geliyor. O işbirliği haberlerinden biri Hadise ve Motive'den geldi. Bugün itibariyle yayınlanacak yeni albümü H'nin habercilerinden yüksek enerjili yeni teklisi Labirent'i dinleyicisiyle buluşturdu Hadise. Rap dünyasındaki yeni neslin dikkat çeken sanatçılarından Motive ile bir araya geldi. Küçük bir yol işbirliğiyle de gerçekten büyük bir başarı yakaladılar. Bu güçlü ortaklarla Labirent'le devam ediyorlar. Geçtiğimiz Nisan ayının ortalarında tüm dijital platformlarda yayınlanan Labirent albümün habercilerindendi. Yeni albüm H'de Hadise'nin albümü de bugün yayınlanıyor. Peki Hadise'yi dinlemişken yeni albüm müjdesi verdik. Madrigal'le devam edeceğiz. Madrigal demişken de onların Hande Yener'le işbirliğinden bahsedelim. Biliyorsunuz yine Nisan ayında çıkan yeni bir işbirliğiydi. Madrigal ve Hande Yener ortak çalışması Ego. Şarkının sözlerinde Hande Yener, Anıl Erdem Cevizci, Goko ve Sanlı Akün imzası var. Şarkının müziklerinde Misha ve Goko imzası var. Aynı zamanda ses tasarımı, vokal ve mixi başarılı sanatçı Ozan Bayraş'a ortaya çıkarttı. Ego'ya da Berlin'de film tadında bir klip çektiler. Biz hayatın ritminde Madrigal'i vazgeçemediğimiz, çok sevdiğimiz Seni Dert Etmeler'le dinleyelim. Hayatın ritmi devam etsin, keyifli cumalar.

Önümüzdeki hafta sonu Anneler Günü. Bir kez daha bahsedelim ne hediye alabilirizden. Özellikle fazlaca yorgun olduğunu hissediyorsanız annelerinizin ne alabilirsiniz, onlara ne hediye verebilirsiniz? Mesela bir temizlik firmasından bir yardımcı isteyebilirsiniz Anneler Günü için. Böylece anneniz bütün gün oturup o yardımcı yardım edecek, temizliği yapacak, yemeği yapacak ama tabii ki sadece bir günlük, devamında sürekli bir yardımcı tutmanız da daha büyük bir hediye olabilir. Böyle güzel bir sauna spa armağan edebilirsiniz ya da eğer kahveyi seviyorsa kahveyle alakalı her şey onları mutlu edecektir bence. Şahsımca kahveyi seven biri olarak. Arkadaşıyla sürpriz bir buluşma ayarlayabilirsiniz. Bir konser, sinema bileti alabilirsiniz ama birlikte gideceğiniz, tek başına yollamayın tabii ki. Ya da böyle birkaç günlük tatil hediye edebilirsiniz ona ama yine birlikte çıkacağınız bir tatil olsun. Sevdiği bir yemeği siz hazırlayabilirsiniz o gün. Yorgun bir anneyse anneniz, ki bütün anneler yorgun, onu mutlu hissettirecek, biraz daha sakin ve rahat hissettirecek hediyeleri şahsına özel seçebilirsiniz. Ben sadece böyle küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Hala karar veremeyenlere, son dakikacılara.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta Milli Eğitim Müdürlüğü 4 ve 8 yıllık görev sürelerini tamamlayan okul müdürleriyle müdür yardımcılarının listelerini açıkladı. Tokat'ta Deneyap Teknoloji Atölyeleri için eğitmen başvuru süreci başladı. Adaylar 8 Haziran 2026'ya kadar başvuruda bulunabiliyorlar. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB'ye yönelik yeni bir operasyon düzenleyerek Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistematiği iddiasıyla 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 29 kişi gözaltına alındı. Yurtdışı alışverişte uygulanan 30 euro sınırı ters tepti, fiziksel alışverişler arttı. Türkiye'deki yüksek fiyatlar turistlerin harcama alışkanlıklarını değiştirdi ve perakende harcamalarını azalttı. Anadolu Aile Mahkemesi, annesi tarafından şikayet edilen MCT'nin evde sigara içmesini bir ay süreyle yasakladı. Yasağa uymaması durumunda hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. MHP, esnafın borçlarının yapılandırılması için çağrıda bulundu. Komisyon görüşmelerinde vergi ve prim borçları gündeme geldi. Esnafın mali sıkıntıları artarken yapılandırma talepleri yeni düzenlemelerle desteklenmedi. Toyota, Orta Doğu'daki gerilimler ve malzeme maliyetleri nedeniyle 2026 mali yılı için net karında %22 düşüş öngörüyor. Şirket, net gelirinin ise %0,6 artışla 51 trilyon yen olacağını belirtti. Spor. Fenerbahçe'de başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım seçim öncesi takımdan gönderilecek ismi belirledi. Kaleci transferleri için görüşmeler devam ediyor. Real Madrid'de köstebek aranıyor. Yönetim, kulüp içindeki bilgileri basına sızdıran kişiyi bulmak için tuzak kurmayı düşünüyor. Çaykur Rizespor, İstanbul deplasmanında Eyüpspor'la karşılaşacak. Yeşil-mavili ekip, maçta iki oyuncusundan yoksun olacak ve 8. sırada yer alıyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 37 kuruştan, gram altınsa 6931 lira 61 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat için bugün hava durumu parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece. Sivas'ta ise bugün parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif sağanak yağış bekleniyor, en yüksek sıcaklık 18 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 18 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.
2: Reklam. Şanlıfen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıfen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto. Auto Expertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

günün herhangi bir saatinde, kahvaltıda, akşam yemeğinde, gün içinde domates tüketebiliriz. Artık yavaş yavaş piyasaya çıkacak. Özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü bazı besinleri farklı şekillerde tükettiğinizde daha faydalı hale geliyor. Onlardan biri de domates. Mesela çiğ mi tüketiyorsunuz? Biraz daha ısıttığınız vakit içindeki likopen ortaya çıkıyor. Mesela muz. Çiğ mi tüketiyorsunuz? Sindirim kolaylığı için olgunlaşmış olması tercih ediliyor. Hatta kızartıyorlar. Mesela havuç. Beta-karoten açısından zengin olan havuç, pişirildiği zaman besin değeri artan sebzelerden. Mesela ekmek, kızarttığınızda daha sağlıklı oluyor, glisemik indeksi daha düşük oluyor. Böyle küçük detaylarla daha sağlıklı beslenebileceğinizi düşündüğüm için cuma gününden hatırlatmış olayım. Siz pazartesiden itibaren beslenme düzeninizi iyileştireceksiniz. Şimdiden hazırlıklara başlayın.

0: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
2: Bu programda
1: eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Bir restoranta gittiniz, bir yerde yemek yiyeceksiniz. Belki öğle paydosunda, arkadaşlarla, olabilir bir yemek sahası içindesiniz. Etrafa bakıyorsunuz, karar veremediniz ne yesem acaba diye. Şimdi baktığınız vakit en sevdiğiniz yemeği sipariş ediyorsunuz ama yan masada birileri başka bir şeyler yiyor. Sanki daha lezzetli gözüküyor. Diğer masada yedikleri, tabaktakiler gözünüze çarpıyor. En sevdiğiniz yemek değil de onların yemeği daha lezzetliymiş gibi geliyor. Siparişi değiştirip onların yemeğinden sipariş ediyorsunuz ama gördüğünüzle tattığınız lezzet bir olmayabiliyor. Peki niye acaba, hiç düşündünüz mü? Başkasının tabağındaki yemek bize daha lezzetli gözüküyor. Uzmanlar bu durumun basit bir iştah meselesinden çok beynimizin sosyal ortamlarda yemeği farklı algılamasıyla alakalı olduğunu söylüyorlar. Hatta mesela karşı masa değil yanınızdaki arkadaşınızın yemeği daha lezzetli gözüküyor. Ondan bir çatal alıyorsanız eğer o yemek daha lezzetli gelebiliyormuş. Bunun sebebi aslında paylaşma içgüdüsü. Daha ziyade paylaşılan deneyimler daha yoğun hissedildiği için daha lezzetliymiş gibi geliyor. Aslında aynı yiyecek. Aslında daha önce tattığınız bir lezzet ama başkasının tabağında olunca daha lezzetli geliyor. Aslında bazen bu durum yemekle de alakalı olmayabiliyor. Hayatın başka alanlarında da karşımıza çıkıyor. Sadece kendi tabağımızdaki yemeğin ne kadar lezzetli olduğunu anlamamız gerekiyor.

0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
4: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

Bugün günlerden cuma. Hani diyorlar ya, pazartesi stresin en yoğun olduğu gün. Cuma da o zaman en düşük olduğu gün olsun. Hatta yapılan bir araştırma cumartesi akşam üstünde insanların en mutlu olduğu an olarak belirlendiğini söylemişti. Akşamüstü böyle 16-30 civarları falandı sanki, yanlış hatırlamıyorsam. Peki sizin için en stressiz anlar hangileri? Benim için gün ya da zaman fark etmiyor. Arkadaşlarımın yanında olduğum vakit ben stressiz hissediyorum. Bir araştırmayla da bunu kanıtlamışlar. Özellikle kadınların stresle başa çıkma biçimlerini inceleyen bu araştırmada sosyal ilişkilerin, özellikle de kanka diyoruz ya, yakın arkadaşların bağlarının önemine dikkat çekmiş. Çalışmaya göre zor dönemlerde kız arkadaşlarıyla vakit geçiren kadınların stres hormonu seviyeleri daha düşükmüş. Sosyal desteğin sadece duygusal değil, biyolojik düzeyde de rahatlatıcı bir etkisi olduğunu kanıtlamışlar. İşte bu yüzden zor zamanlarımızda kankalarımızın yanına gidiyoruz, arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun yanına gidiyoruz ama en çok yakın arkadaşla stres seviyesi düşüyormuş hanımlar, haberiniz olsun.

büyük bir ihtimalle lise sona giden öğrenciler ya da üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler vardır aranızda. Dolayısıyla çok az bir zaman kaldı üniversite sınavına. Haziran'ın 21'inde üniversite sınavı gerçekleşecek. Biliyorum hazırlıklar devam ediyor, çok çalışıyorsunuz. Hangi bölümden geleceğinize çoktan karar verdiniz ama eğer yabancı dil bölümünü seçecekseniz bilim insanları bu konuyla ilgili yeni bir araştırma yapmışlar. Şimdi bazı kişilerin yeni bir dili, yeni bir aksanı çok daha hızlı öğrenebildiğini ortaya çıkartmışlar ki bunu örneklerle de görüyoruz. Eğer müzik kulağı varsa, eğer ağız kaslarınızın çevikliği daha fazlaysa, yeni deneyimlere açıksanız eğer aksanları daha kolay öğrenebiliyor, yeni bir dili daha kolay öğrenebiliyorsunuz. Bu yüzden yabancı dili öğrenebilenler, yabancı dili çok kolay öğrenip konuşabilenlerin bu konuda daha yetenekli olduğunu söylüyorlar. Sadece kelime ezberlemek yetmiyor yabancı bir dili öğrenme konusunda. Sadece dil bilgisini öğrenmek, sadece çalışmak yetmiyor. Aynı zamanda yetenekli olmak da gerekiyor. Sadece dil değil, beyin ve motor becerileri de bu konuda önemliymiş. Dediğim gibi üniversite sınavı yaklaşıyor ama her şey sınav değil. Hayat sınavlardan oluşmuyor. Evet, hayatın tamamı bir sınav ama sadece sınavlara hazırlanarak hayat geçmiyor. Bu yüzden bazı konularda, yetenekli olduğumuz konularda daha önde olduğumuzu kabul edip o konuya yönelmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Sınava hazırlananlara da bu küçük araştırmayı hatırlatmak istedim.

koskoca bir haftayı tamamladık diyelim. Bu güzel cuma gününde de hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan 2 saati de tamamladık. Cuma gününde günün 2 saatiyle gün daha keyifli hale geldiyse pazartesi yine görüşeceğiz. Güzel bir hafta sonu var önümüzde. Bu hafta sonu aynı zamanda anneler günü. Şimdiden tüm annelerimizin anneler gününü kutlayalım. Sadece doğurmakla anne olunmadığını da hatırlatmış olalım. Anneler gününüz kutlu olsun. Pazartesi günü yine hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Pazartesi görüşmek üzere. Bugünlük hoşça kalın. Mutlu hafta sonları hepinize.

0: değmesin nazar.
1: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.
6: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik. Sinerji FM.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: amor.
1: Saat 15.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi bahar şenliklerinde bayrağa yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılar nedeniyle başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı yurt dışına kaçan 27'si kırmızı bültenle aranan 48 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev alacak adayların girmesi gereken akademi giriş sınavı için başvuru süreci başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2026 Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavı ile 2026 öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin varılan ticaret anlaşmasına sadık kalmasını beklediğini belirterek, yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ABD'nin kuruluş yıldönümü olan 4 Temmuz'a kadar süre tanıdığını, aksi halde AB'ye uygulanan gümrük vergilerini arttıracağını duyurdu.
4: Spor.
3: Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir bitcoin 79.683 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte, keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde, bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
5: Hazır değilim. Sana gelemem. Zamanım var.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil

0: herkes tokatta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
4: Maksimum Müzik,
3: Sinerji FM.
5: Hiçbir şey yok, uslanacak. Gerçekler uzak bunca çocuk.

0: Maximum müzik.
1: Radyo Sinerji.
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız?

0: 4 numarada Sezen Aksu, Sen Ağla.
1: 4 numara.
2: Sen ağla derdine şimdi.
0: Sıla, Kötü Kötü, haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
0: Emre Fel, Bir Güldün, 2 numara.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye. Blok 3, Kusura Bakma, Zirvenin Sahibi.
1: 1 numara.
3: Senden geçemiyorum ben hala, kusura bakma, özledim ama söylemiyorum.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
4: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattın. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Radyo Sinerji.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi ile Tokat İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde düzenlenen adli bilimler eğitimi başarıyla tamamlandı ve katılımcılara sertifikaları verildi. NATO Park gözleme 10 yıldır değişmeyen lezzetiyle yolcuların uğrak noktası. Eşsiz manzara ve zengin menüsüyle aileler tarafından tercih ediliyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Yurt dışında alışveriş artan fiyatlar nedeniyle Türkiye'deki fiziksel alışveriş patlamasıyla karşılaştı. Turistler zorunlu ihtiyaçlarına yönelerek harcamalarını kısıtladı, e-ihracatta ise büyüme sınırlı kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yapılan ihaleye fesat operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı. Soruşturma usulsüz ihale sistemine yönelik yürütülmektedir. Mahkeme annesi tarafından şikayet edilen MCT'nin evde sigara içmesini yasakladı. Yasağa uymazsa 10 güne kadar hapis cezası alabilir. Cezası 1 ay süreyle geçerli olacak şekilde açık alanları da kapsıyor. MHP TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda esnaf için borç yapılandırması çağrısında bulundu. Esnafın mali sıkıntıları arttı, yeni düzenleme ve tecil faizinde indirim talep edildi. Taksit sayısının artırılması gerektiği belirtildi. Toyota, Orta Doğu'daki gerilimler ve artan malzeme maliyetleri nedeniyle 2026 mali yılı için net karında %22 düşüş bekliyor ve faaliyet karının azalacağını öngörüyor.
0: Spor.
1: Beşiktaş ve TÜMOSAN Konya Spor, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki ihlaller nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Juventus sezon sonunda sözleşmesi bitecek Filip Kostić ile yollarını ayırmayı planlıyor. Fiorentina Kostić'e 1+1 yıllık sözleşme öneriyor. Roma Zeki Çelik ile yeni sözleşme görüşmelerine yeniden başladı. 4 milyon euro talebi sonrası ise geri adım atmıştı. Futbolcu ise takımı bırakmak istemiyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 37 kuruştan, gram altınsa 6910 lira 94 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat için yarın en yüksek sıcaklık 22 derece, hava durumu ise genellikle bulutlu. Sivas için yarın en yüksek sıcaklık 19 derece, hava durumu genellikle bulutlu. Yozgat için yarın en yüksek sıcaklık 18 derece, hava durumu genellikle bulutlu. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
7: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
8: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
7: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
8: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
7: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
8: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
7: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
8: İletişim Mustafa Can.

0: 23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Galavista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Galavista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
1: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
2: Reklam. Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

0: Saat 17.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
3: Haber.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın 120 ülkesinden 1700'den fazla firmanın iştirak ettiği fuarın icrasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, firmalarımızı, sponsorlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. 1300'ü aşkın üye firması ve bünyesindeki 30 üniversitenin etkin katılımıyla Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi olan Saha İstanbul ailesini yürekten kutluyorum dedi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü hantavirüs vakalarına ilişkin süreç bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir. Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanlığı yurt dışına kaçan 27'si kırmızı bültenle aranan 48 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, çeşitli gruplara Türkiye'de silah ve İHA eğitimleri verildiği iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 73 tanker gemisinin İran limanlarına giriş ve çıkışının engellendiğini bildirdi.
2: Spor.
4: Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
2: Para piyasaları.
4: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir bitcoin 79.683 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü. İçecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam. Radyo Sinerji.

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi

alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında iştirak şirketi üzerinden kurgusal ihale düzenlendiği iddialarıyla 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 29 şüpheli yakalandı. Almanya'nın Sinzig kentindeki bir bankada silahlı kişilerin rehin aldığı çok sayıda kişi bulunuyor. Olayla ilgili güvenlik çemberi oluştu ve özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi. Operasyon hala sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saha 2026 fuarında 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını belirterek, ülkeye göz dikenlerin bileğini bükecek güçte olduklarını ve savunmada yeni dönemin kurucusu olduklarını vurguladı. İstanbul Beylikdüzü'ndeki yaşlı bakım evinde personel bir hastayı yere itip darp etti. Olay sosyal medyada yankı buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adli süreç başlattı ve inceleme sürüyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de hantavirüs vakası öncesinde açıklama yaptı. Yapılan açıklamada herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı vurgulanarak sürecin takip edildiği belirtildi. Spor. Galatasaray Victor Osimhen için PSG'nin 75 milyon euro teklifini reddetti. Yıldız oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Fenerbahçe Konya Spor maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Ederson kart cezalısı Dorgeles Nene sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Edson Alvarez teknik heyetin kararıyla kadroya dahil edilmedi. Cleveland Cavaliers takas dönemi öncesinde Giannis Antetokounmpo için Milwaukee Bucks ile temas kurdu. Takasın maliyeti yüksek bulunuyor ancak rakip yöneticiler olumlu düşünüyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 37 kuruştan, gram altınsa 6941 lira 15 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi ile Tokat İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde düzenlenen adli bilimler eğitimi başarıyla tamamlandı ve katılımcılara sertifikaları verildi. NATO Park gözleme 10 yıldır değişmeyen lezzetiyle yolcuların uğrak noktası. Eşsiz manzara ve zengin menüsüyle aileler tarafından tercih ediliyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat için yarın en yüksek sıcaklık 22 derece, hava durumu ise genellikle bulutlu. Sivas için yarın en yüksek sıcaklık 19 derece, hava durumu genellikle bulutlu. Yozgat için yarın en yüksek sıcaklık 18 derece, hava durumu genellikle bulutlu. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın. Reklam.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz.
3: 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
5: Reklam.

0: yakalarsam.
1: Reklam.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlen sinane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
1: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın 120 ülkesinden 1700'den fazla firmanın iştirak ettiği fuarın icrasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, firmalarımızı, sponsorlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. 1300'ü aşkın üye firması ve bünyesindeki 30 üniversitenin etkin katılımıyla Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi olan Saha İstanbul ailesini yürekten kutluyorum dedi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü hantavirüs vakalarına ilişkin süreç Bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir. Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanlığı yurt dışına kaçan 27'si kırmızı bültenle aranan 48 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, çeşitli gruplara Türkiye'de silah ve İHA eğitimleri verildiği iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 73 tanker gemisinin İran limanlarına giriş ve çıkışının engellendiğini bildirdi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir bitcoin 79.683 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Reklam.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası Arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
6: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
1: Centilmen'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Hazır değilim.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
2: Reklam. Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
2: Reklam.

0: Kayalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlen sinane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince çiğ köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince çiğ köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
1: Reklam. Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler.

Thomas'ı ağırladık. Zeki Müren'le beraber 80'li yıllara gittik. Çok da severiz bu güzel eserimizi. Geride bırakmış olduğumuz bu Zeki Müren eserinin ardından program birlikteliğimiz Gülben Ergen'le devam ediyor. Gülben Ergen'in ilk dönemlerine gidiyoruz efendim bu güzel sanat müziği eseriyle.

Sevgili dostlarımız, günün bu güzel saatinde gününüze neşe katmak adına sanat müziğimizin en güzel çalışmalarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Çok güzel telefonlar ve tebrikler alıyoruz efendim. Bu güzel şarkıları unutturmuyorsunuz, bu güzel şarkıları bizlerle paylaşıyorsunuz diye. Ne mutlu bizedir ki bizler de böyle güzel bir misyon yüklenmişiz. Ve devam ediyoruz program birlikteliğimize bir Sibel Can eseriyle.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Bölgenin en güçlü sesinde sanat müziğimizin en keyif aldığınız şarkılarını siz sevgili dostlarımızla paylaştık. Umarım sürçülisan etmemişizdir. Sürçülisan ettiysek de affola. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın. İyi günler.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Maksimum Müzik Sinerji.

0: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik